bizim ikimiz üzer üzer suyun altında. Seninle gele göz göz aparım seni denize. Ama baksın bizim ikimiz üzer.

0: Hacı Şamiyam, siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun papağımı yere! Soktun papağımı yere!
0: Bayanım!
2: Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Lan küçük. Götür paparını.

yıktı bu geliş. Elesem de serseniş, hayata devam için yok bir zerre.

Gel, haradasın? Sen gedenden yaz ömrümü gar alıp bu dünyadan ne sevmişim hele yüreğimde mehabbet kalıp gel görmedim o geden seni gel unuttum ben neden seni gel severim tezeden seni gel o güzel zamanlar kimi gel sevdalı cavanlar kimi gel severim tezeden seni gel görmedim o geden seni gel unuttum ben neden seni gel severim tezeden seni gel o güzel zamanlar kimi gel sevdalı cavanlar kimi gel severim tezeden seni bir muhabbet az olacak ben yok olsam sen ölsen kış ömrümde yaz olacak benim bugünümde kaydı gelsen gel cavanlık yuhusu kimi gel ben öfşe kokusu kimi gel severim tezeden seni gel çok uzak bir konak kimi gel yuhuma bir çırak kimi gel severim tezeden seni gel gel cavanlık yuhusu kimi gel ben öfşe kokusu kimi gel, severim tezeden seni gel, çok uzak bir konak kimi yoluma bir çırak kimi gel, severim tezeden seni gel.

Gel, görmedim o geden seni, gel. Unuttum ben neden seni, gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel.

0: Depomuz seni gözlüyor.
1: Aziz sahipkarlar, Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var.
2: Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Elage

0: 4000 manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovisual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az'da Dünya Çempiyonatı'na özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman